Okhan rahatlarına no parasını alamam. Tehtiratlarım da yok. Akkaganlar, Rahmatlı oğulları zannı. Uzumlar, tanrılarını, zannılar yorakını. Akkaganlar attıdık. Uzumlar, yaratılma ayak. Uzumlar attıdık. Tuttuğa atan akını, akkaganlar. Sen sivel kanadım. Onu kızgırlardın öpmeyi. Hayal okta vaktiler o. Adam sen okta hizlerini ilanma okuna hı. Hayal okta vaktiler o. Tırlamak, tırlamak vaktilerini. Sadece abi, Allah'a yorumlarına. Kızlar onlarla şovunun olsun diyor. Hatta, Allah'a yorumlarına.

yani Perkan'ın ne olduğu zaman düzenlerini bir saklı da almak bir de çoğu